0: 105 FM'desin.
1: Ve siz dinleyicilerimiz, WUF şehir salma sahesinde en nüfuzlu global forumdur ve ben indi hazırda istedim ki, ümumiyyətlə, bu forumun yaranmasından danışmışsınız. Dünya şehir

0: idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet. Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Lotereyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde. Müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
2: Asacık Halkbankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
3: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal.

0: kiracısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın enter nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Danışır Batı.
3: Öten ile nakmelerde.

0: Gazan. Bir bank. Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ödemeleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nokta az.
1: Bu ses sahipkarlara Türksat'tan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
0: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence noktası.
3: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
4: Hava ister isti, ister soyuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
6: 105 FM, Azerbaycan Radyosu.

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya İyun'un 1'ine dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Mart'ta Banko Baku'nun Dostbank mobil tedbirinden tam online elde et. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

hayat aşkın mehabbetin zamanları. Kalbim yere yurda zamanları. Aşkın mehabbetin zamanları. Kalbim yere yurda zamanları.

0: elde etmeye tələsin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Bir banktan nakit krediti online götür, bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et, hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanı.
0: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
4: Mekan ister harici, ister dahili olsun, ister mətbəx, ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: doğal suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence, Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin öden.

mitik parodiyayla ifşa edildi. Bestekarın Cehennem Galopu adı verdiği bu müziğin ömresi, yarandığından uzun zaman geçse de kabarelerde en çok seslenen reksti. Beləliklə Offenbach, Kan Kan.

0: Trafı 145. Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Sertler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvral, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
3: Kulağa ihtiyacın var, hiç yere gitme, dostun yanındadır.

0: masrafı 145. Dostbank, Banko Baku'nun mobil tedbiri. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle. Yeni

kredilerini bize getir ve bir bank kredisini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kredisini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya İyun'un 1'ine dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli

0: Cihaz Bankı, Merkez Bankanın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mutfak ister havuz olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Antoşka tez soyunup yorganın altına girdi. Graf onun başını sığalladı.
1: Ben elimden geleni edeceğim.
2: 20 manat olsaydı
1: Antoşka'ya her şey almak olardı. Onu mektebe de göndermek olardı.
0: 20 manat. 15 yıl evvel mensep sahibi olan Opolev restoranlarda eyyaşlık ederken yüzlükler paylayırdı. İndi 20 manat ona büyük kapital kimi görünür.
3: Radyomuzun Kızıl Fondu'ndan seslendirdiğimiz nağıl 1963 yılında kaydedildi.

0: öyrənək. Cənab Prezident forum iştirakçıları qarşısında çıxış etdi. Çıxışında çox mühüm məsələlərə yer verdi, Azərbaycanın tarixi şəhərlərini özəlliklə sadaladı və bir cümlə xüsusilə diqqətimizi çəkdi ki, əcdadımızdan aldığımız o mirası gələcək nəsillərə ötürməliyik, qoruyub, saxlayıb ötürməliyik. Bax, gəlin elə bu fikirdən başlayaq. Cənab Prezidentin bu fikrinə münasibətinizi bilmək istərdik. Söz sizindir, buyurun.
1: Çox-çox təşəkkür edəlim. ASTV ekibini, izləyiciləri selamlamaq istəyirəm. Burada bulunmaqdan da çox xoşbaxtım. Öncəliklə, umum şehir salma forumunun hayırlı olmasını diliyorum. Can Azərbaycanımız 2 yılda çok önemli 2 konferansa, forma ev sahipliği yaptı. COP29'da ben yine buradaydım. Bir mucize yaratıldı COP29'da. 8 aylık bir sürede Azerbaycanımız çok güzel hazırlık yaptı ve 80 bine yakın kayıtlı ziyaretçi, 70'ten fazla da devlet ve hükümet başkanı katıldı. Bu çok çok önemli. Burada Azerbaycanımızın bayrağı ve Birleşmiş Milletler'in bayrağı dalgalanır. Bu da bize büyük bir gurur hissi geçirir. Azerbaycanımız beynəlxalq konferansı geçirmede çok büyük tecrübeleri var. Bunu görürüz. Ona göre de bu konferansın, forumun hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlık için, Can Azerbaycanımız için, insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Çok çok önemli iki mevzu. Azerbaycanımız dünyanın dikkatine çarptırdı. Birincisi iklim değişikliği ki dünyanın başının belası, ikincisi de şehir salma sorunları. Onun için bu forum çok tarihi bir forum. Çünkü nüfus artıyor, evler, insanlar çok kötü şartlarda yaşıyorlar, gece konuda yaşıyorlar. Ben Afrika'da, Latin Amerika'da gördüm, Asya'da da gördüm. İnsanların yaşam şansları çok çok kötü. Bu forumda inşallah güzel kararlar alınır insanlık için. Cenab-ı Prezident'in tarihi eserlere verdiği önemi çok iyi biliriz. Cenab-ı Prezident olsun, birinci vice prezidentimiz olsun, işte içeri şehri görüyoruz ne kadar güzel yapıldı. Mimari doku korunarak o çok büyük önem arz ediyor. İşte içeri şehrimiz, Azerbaycan'ın çeşitli yerlerinde. Aynı şekilde Şuşa'da, işte diğer şeyde, işgal altındaki yerlerde bize kalan bizim eserlerimizle en kısa sürede restore etti. Yani geçmişe saygısı, hürmeti olmayanın geleceğe hürmeti olmaz diye düşünüyoruz. Ona göre de Cenab-ı Prezidentimizin, Ali Başkomutan'ın ve birinci vice prezidentin bu mevzulara gösterdiği dikkatle de çok gurur duyuyoruz yani doğrusu.
0: Dikkat konusunda Sayın Büyükelçimiz, yani Cumhurbaşkanımız konuşmalarında zaten söylediler ki yani Qarabağın ve Şərqi Zəngəzurun bərpası məsələsini, yani burada Azərbaycanın yanaşmasını önə çəkdi məsələlərə və bildirdi ki torpağın həqiqi sahibləri qayıdıb Ermənistanın viranə qoyduğu əraziləri bərpa edirlər. Bu həssas məqam ki, bu dünya şəhər salma forumunun bildirirlər ki 300 milyon ümumiyyətlə çox evsiz küçələrdə yaşayan insanlar var. 2 milyarda yaxında insan evsiz, eşiksiz və yaxud da şəraiti çox pisdir. Və belə bir şəraitdə insanlıq Bakıya toplaşıb müzakirə edir ki, yəni evsiz eşiksizlər üçün necə şərait yaradaq. Azərbaycan artıq bu istiqamətdə, yəni məcburən düşdüyü vəziyyətdə ki, Ermənistan işğal etmişdi ərazilərimizi, 1 milyon artıq qaçqın köçkünün geri qaytarılması məsələsini həyata keçirir. Cənab Prezidentin bu mənada vurğuladığı fikirlərə, torpağın həqiqi sahibləri öz yurdu yerlərini bərpa edib böyük qayıdışı reallaşdırırlar. Bax, buna ümumiyyətlə dünya birliyi necə reaksiya verəcək və yaxud da verdi, bu tədbir iştirakçı alır. Bax, bununla əlaqədar hər sözünü demək olar ki, alqışlayaraq yəni öz fikirlərini ifadə edirdilər. Bir də sizin təcrübəli diplomatın fikirləri
1: maraqlı. Hər zaman Cənab Prezident çox belə önəmli fikirlər söylər və bu bir nümunədir. Şimdi Azərbaycanımızın 5 yıl diyelim, 5 yılda Qarabağ'da berpa işleri, işte ahalinin tekrar oraya köçürülmesiyle bağlı faaliyetlerini biz çok iyi biliyoruz. Bu forumun bu döneme rastlaması da dünya için bir numune.

0: orada görecekler. Az zamanda, tez zamanda Can Azerbaycanımız orada yaptığı evler, aynı şekilde oraya torpağın sahiplerinin geri dönmesi fikri ve bunun desteği, bu yönde atılan adımlar gerçekten çok çok mühim. Bu forum işte 5 yıl sonra, topraklarımızın azat edilmesine 5 yıl sonra burada geçirilmesi çok anlam taşıyor, çok mana taşıyor. Onun için bu forumun gerçekten bölgemiz için, dünya için çok çok önemi var. Dediğim gibi bu şehir salma problemleri çok fazla, 2 milyardan fazla insan zor şartlarda yaşıyor. 300 milyonda evsiz olarak yaşayan insanlar var. Şimdi Azerbaycanımızın işte 36 yıldır bağımsızlığından bu yana, işte 35 yaptığı hizmetler, ahali için yaptığı hizmetler herkesin gözünün tabağında. Bunlar da bu şekilde bir numune olacaktır. Buraya gelen 45 binden artık ziyaretçi de Azerbaycanımızın bu yönde uğurlarını görecektir. Cenab-ı Prezident her zaman şehir salmaya çok önem veriyor. Ben bunu bizzat görüyorum. Onun için ben buradan yeni bir güneşin doğacağına inanan birisiyim.
1: Evet Sayın Büyükçümüz, bir de Prezident İlham Əliyev bu çıxışında Azərbaycanda mimarlıq ənənələrinə toxundu. Əcəmi Naxçıvanın adını çəkdi. Yəni müxtəlif şəhərlərimizin, Bakı, Şəki, Naxçıvan və digər Qəbələ tarixi Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olub adlarını çəkdi və misallarla, nümunələrlə adlarını çəkdi. Gəncənin həmçinin Nizami Gəncəvini nümunələrlə adlarını çəkdi. Gəncənin həmçinin Nizami Gəncəvini vurğuladı. Bu baxımdan Azərbaycan bir özü bir yəni əcdaddan miraslar ölkəsidir.
0: Kesinlikle Şəki, evet, Şəki biliriz. Şəki çox tarixi bir şəhərdir. Yenə Qarabağda işgal altındakı torpaqları kurtardıktan sonra çok az eser kalmıştı, işte caminin onarılması, mescidin onarılması ve diğer şeylere gösterdiği dikkat çok önemli. Gence'de dediğiniz gibi
1: Naxçıvan'da
0: ayrıca bir herkesin gidip görmesi lazım, ecnebilerin demek istiyorum, Azerbaycanlılarımızın da gidip görmesi lazım. Naxçıvan'da gerçekten bir numunedir, orası bir şeydir yani, sergi alanı gibi tarihi eserlerin
1: açık şehir altı müzeyi,
0: evet yani. Aynı açık şehir müzeyidir. Onun için de biz yani ben ne diyorum, bizim olan sizin, sizin olan bizimdir. Ben burada yapılan her şeyden fahredirem. Onun için de
1: yani burada yapılan derken Sayın Büyükçümüz yani bir de Azerbaycan'ın Bakı'nı örnek gösterdi Prezident İlham Əliyev. Vurğuladı ki, ya burada neftdən çıxan, neftin əvvəllər, yəni neft çıxarılan yerlər necə çirkləndirilmişdi, polluted city, yəni çirklənmiş şəhər idi o hissələrdə. Amma qara şəhəri ağ şəhərə çevirən bir Azərbaycan ifadəsini işlətdi, bir heybət istiqamətində görülən işlər və hətta dedi ki, bəlkə sizin üçün bu adlar tanış deyil, amma gedib görün, gözünüzlə görün. O gedib görəndən sonra ölkəmiz haqqında sizin fikrinizcə əcnəbilər hansı təəssüratları ala bilərlər və təəssüratlarla paralel olaraq Azərbaycan təcrübəsi dünya üçün necə örnək ola bilər bu mənada?
0: Ağşəhərin qara şəhərdir. Onun eski halini də bilirəm. Şimdi orada çox modern yaşayış binaları yapıldı. Gerçekten bir devletin inanarak, severek yaptığı projeyi, layihayı görüyor herkes. Onun için Ağşehir bugün göz bebeği oldu Azerbaycanımızın, Bakü'müzün. Herkes oraya gitmeli, görmeli ve kısa sürede nasıl yapıldığını, ne kadar güzel ve düzenli yapıldığını görür ve dünya, işte gelen konaklarımız da inşallah oraları görürler, Karabağ'ımızı görürler. Bu çok güzel bir tanıtım. Azerbaycanımız zaten kendisini çok iyi tanıtıyor. Yaptığı güzel şeylere göre tanıtıyor. İşte COP29'u kaç devlet yapabilir?
1: Evet, Sayın Səfirimiz. Yani tam müsahibəmizin sonunda elbette fırsat düşmüşken sizin fikrinizi öğrenmek vacibdir. Çünkü ömrünüzü Türk dünyasına həsr etmiş bir bizim diplomatımızsınız. Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistan'da...

0: Türkiyə üçün şəhər planlamasında əsas vacib olan məqamlar nələrdir?
1: Şubat 2023 depreminden sonra özellikle dayanıklı şehirler ve sürdürülebilir planlama ilkeleri doğrultusunda yaşam kalitesini artırmaya yönelik planlama yapıyoruz. Bu bizim için artık sadece mekansal planlamanın ötesinde sosyal kişilerin de içinde, sosyal etkilerin de içinde bulunduğu bir planlama deneyimi sunmayı

sen etme beni. Söz yaklaşı. Azerbaycan Radyosu. Azerbaycan Radyosu. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında fiyat gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya İyun'un 1'ine dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.